0: kapalıklar adamlardan mehriban.
1: Dinle, kısa satırda manonu anla. Kısa satırda.
2: Hech qanday qarshiligingiz yo'qmi? Yoki hech narsangiz yo'qligidan qarshiligingiz?

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustalere.
2: Sahnamızda mehmonlarımız latofatli güzel kızlardan tashkil topgan afsonavi Setora guruhi. Marhamat. Setora.

0: Hey.
1: Bu dahşat değil mi? Ben o kızla kadar yürüme üylenemem bu ara vahşi. Dahşat. Rusçalar yan zor vurgan aldın koldan gigaçı. Vay. Sitora mı bu? Ben gitmesin oldu Sitora. Mamın doğuydu. 2 yıl yok gitti vahşi ozine koyuyorum sen değil mi? Vay. Sitora mı kırıkıyla?
2: Yok. Video şiparot kıldı. Ula Sitora. Bize Tora kuruğumuza.
1: Tora? Ne demek Tora?
2: Anca mınca cöyle bize getorlayı kıladı. Şunun için hem Tora kuruğumuza.
1: Hayır mı? Ne mi iş kırası o siz sinim?
2: Tandırda somsi yok ama.
1: Yüzlerinizden tandırın hoşap kaptı mı? Vay ooo. Külgeçlerinizden size. Cevap şey geldiniz mi? Ooo. İsminiz ne sizi?
3: Haydar Gül.
1: Haydar Gül. Sizi korkan adam kattık olarken de. Koyla.
3: Haydar Gül. Siz ne mi iş kılarsınız Haydar Gül?
4: Ben şu ısırımdan somsa olup somsa satardım.
1: Aa yaşı. Olsun mu sile? Fayda buldu mu?
4: Fayda buldu.
1: Kança?
4: Aldım 120 kiloydum. Az 200 kilo ama.
1: Fayda karnınız gibi buldu değil mi? Siz vabşi, sizge umman gap buluşun ki, ben sizi balı duyamayım ben. Siz hali tavstalopsuz. Yo yo, akula, yo kit. Yaman dahşet egenizliği. Kosteyim basın. İsminiz ne sizi?
4: Rızvan Gül.
1: Rızvan Gül. Rızvan Gül sonra gene ayıp yok, senin turmuşa çıkan mısınız?
4: Çıkan ben, riski kayıtken ben.
1: Ne demek riski kayıtken siz?
4: Nikah günü keçesi yerim şart koygen.
1: Hala şart?
4: Ertala vahli durasın, süpüresin, su sepesin, yahtısam kolumge konesen dudu.
1: Hop, ne oldu?
4: Yarım keçesi sundu, yaht dudu, kattura konu varudu böyle kaldı.
1: Yani şunca yük çükendegin öyledi değil mi? Keçeriz o asası kesmeyiz değil mi? Siz mi iş kılas?
4: Aeroportta stervadesi bu işliyim ha.
1: Düşünmedim. Stervadesi mi? Stuardesi mi?
4: Stuardesi.
1: Ha stuardesi. Kaç samolet uçacağız siz? Hani boyun gurzuva samolet uçacağız gereği o ziyem ha?
4: Hani 20 tur ve yak soruklarda uçacağım.
1: O bir tuz zam giderken değil mi bize? Aa, sotu ile mi var?
4: Alo, kalıyorsun, tuzun musun? Kap dedim ku, kızla, aş çıkıp kaldı. iş gitti.
1: İş çıkıp kaptı. Hangi ama? Ustaları.

0: ketgich.
1: Poyezdda bir tilamchi odamlarga. Iltimos, yordam berib yuboringlar. Men aslida bu yerlik emasman. Yo'lovchilardan biri. Sizningcha biz kimmiz?

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, qachon oyligingizni olasiz? Uyda hech narsa qolmadi-ku, ha? Yana mana shunaqa o'tiraversak bor-u, yanagi hafta bilasizmi? Umuman quruq suv ichishga to'g'ri keladi. Agar o'shani hamchi nalogini to'lamasangiz, o'chirib ketishadi.
3: Namuncha vohma qilasan? Sen oilaniki kelib turasan. 1-2 kunga agar mabodo shunaqa bo'lib qolsa.
1: Bu nima deganingiz? Nima ma? Oyimga nima deyman? Oyimlar nima deydi?
3: Hazillashdim. Mana bugun oldim.
1: Voy, bosaka oyligingiz oldingizmi?
3: Qattan bilding?
1: Voy, sizni turishingizdan bilaman-da.
3: Mana jonim, ertaga xohlagan narsangni olib borib bozordan olaver.
1: Voy, bosaka, bu safar cho'g'i ko'proqmi?
3: Bo'lsam-chi, sen har safar noliganing noligan. Men har safar mashnaqa oylik olaman. Sen faqat e'tibor bermaysan-da.
1: Haqiqatan ham umuman e'tibor bermasa ekanman vostaka.
3: Men yig'irib borib bu oyligimga senga o'xshagandan ikkitasini boqaman.
1: Voy, vostaka bu gapingiz ham to'g'ri. Keling, unaqada-chi, oyimlar bizi bilan yashasinlar.
3: Faqat ular emas.

0: gonna.
1: Ben Zoha. Asıl Zoha. Asıl Zoha, alp doğuları kattı, bilesem mi?
2: Bilmadım, yaşlap karaj toparsan, eğer de ce topu olmasın, borup oyundan soragin, ula uydaki hamma narsalan joyini tesis özgertirip duralı.
1: O tente, alp doğuları silahını uyredin nima kaladı? Man kartanı katıda joylaşkendi vomma.
2: Manam şunu etemendi, keçi oyum karttan teskersi yıkılıp osup koygendili. Oşan çok kat gedirip şüp koygendir duvomman de orto.
1: E bari, sanki gapirgenden gapirmegen yaxşı. İyi ha orto, aman bu kundali nima kutturup dubottu? Ukeyni kimi burçuydu turuşunu karayın?
2: Ha ukem. Kundaliga maktabda o'qituvchisi 2 qo'yibdi.
1: 2 qo'ygan bo'lsa kundalik nimaga bo'tib turibdi?
2: Chunki adam ukam 2 olsa burchiga turg'izib qo'yadilar. O'shaning uchun ukam ham kundaligi 2 olgani uchun uni burchiga turg'izib qo'ygan, tushundingmi?
1: Ha, shunaqa degan. Tovba. To'g'risini aytsam-chi, ukeni ham, sani ham doktorga ko'rsatish kerak ekan. 2 dugona.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozo'da isimden mi sanmıyorum bunun hiç madde uçuraşkanımızca. Şu an istesem boşa çok kütemem değil.
2: Maniyem isimde. Zuri'de o şapayetle barbaram Vosteke. Rostenam zuriydi duvamma.
5: Ne mi? Hazır yaman mı?
2: Hazır yaman ama su indi itemem de.
5: Ozo'da sen ne olmayın? Sana uğruydu buluşu güdüyem kop kızla hağlayın. Ben şuradan içinden bitti dağını sana terleyen ben.
2: Rahmat bunu bilemem.
5: Bilsin hazıram yakşı edip uzun uzun aldı.
2: Vostaki uzışı isizde bulsa aldın siz bana bir dakika kursiyizem uzizi şuna kanki bahtiyar. His ederdiz ki mümkün mümkün emez.
5: Onda hatunum ben size deyim. Hazır ise hatunum sen.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: İktalar golur dıza. Zaynıdın Zidan bülün ya dada.
3: Ya bu Zidan digani yaman eken. Boyagi boshida sochi yo'qmi?
2: To'y tepadan ana shu.
3: Bilmadim qayerdan. Qoyil o'sha kechasi 5-10-ga urib tashadi ular.
4: Ha.
3: Qoyil qoldim. Haqiqatdan ham stadionda bir nomard bir nima dedi orqasidan shunga qarata nima deb bitta kalla qo'yib chiqarib tashladi. Chiqib ketdi o'zi.
2: Olib qochmang dada.
3: Bunday qi?
2: Ha?
3: Bunday qona yoriqqa?
2: Mana
3: tumor taqib olganmiz, ha?
2: Menmi?
3: Ha?
2: Ha, yenam taqib qo'ydi.
3: Tövbe kıldım, ne mi takıp koydu?
2: Ha, dadan bilen konsertke bora yapsam, bolam, közge yakın yigitsen, uyağda kızla köp, yana senge kızlarını köz tekmesin deyip, inan takıp koydu.
3: Tövbe kıldım, tövbe kıldım, senge kızlarını közü tekerken mi?
2: Közge yakın yigitmiz deyin dadan.
3: Senge ya?
4: Ha.
3: Az seni közün çüşken sigirle ulu yaptı ki. Senge köz tekerdi mi?
2: Karış. Ya
3: çelpek korup küçük dalga tasarınızım yemeği diyor bunu. Nimasiga ko'z tegardi?
2: Hamma aytadi dadangga o'xshaysan san deydi. Adin kadnami dadangni o'z sani dadang tuqqan o' deydi. Qani tuqqan?
3: Yenasi ham aytadi nayzangul bo'ldi urushmang uylantiring qolgan joyga kelinni o'zi tarbiya qilar deydi. Gap bo'lishi mumkin emas.
2: Yana shu tema.
3: Gap bo'lishi mumkin emas. Shuncha konsert, shuncha to'y, biron bir qizni qulog'ini tishlamayapti bu. Biz ham to'yni boshlamayapmiz-da.
2: Ya, dada 8 ta qizni qulog'ini tishlab keldi. To'rttasi reanimatsiyada ham yotib chiqdi. Bittasi bequloq ham qolib ketdi menimcha.
3: Bola, senga qiz bolani qulog'ini tishla deganim yo'q, qiz bolani qulog'ini tishlab yurib olgin yo yaraqib tasha, yo reanimatsiyaga yotqizib tasha deyotganim yo'q. Qiz bolani roziligini olib kel menga demoqchiman.
2: Shuni demaysizmi dada? Tishla deganingizga men to'rtta o'rtog'im chaqirib yordamlashib yotqizib olib tishlayapman men. To'g'ri gapmi? Qiyshiq gapmi?
3: Hozir men sen qiz bola bilan uchrashish jarayonini o'rgataman.
2: Ha,
3: qiz bolani oldiga borasan.
2: Boraman.
3: Yaxshi qiz tanishaylik deysan.
2: Bilaman.
3: U qiz ham o'lib turgan bo'lardi. Yo, tayyor turgan bo'lardi. Ismingiz nima deysan?
2: Deyman.
3: Ismim Zuhra desa, shuni qopiya qilib meniki Tohir deysan.
2: Nima?
3: Qopiya qilib meniki Tohir deysan.
2: Qopiyam.
3: Shirin desa Farhod deysan. Daftar desa
2: kitob deyman.
5: Hangoma ustalari.

0: radyosu'da.
1: Hangame usteleri.
2: Sohbetler Yevgeç Kerim yok. Hasan Yoldaşım. Sadrıdın Zeyvettin yok. Muhudun Dervişim. Zeynabdın'a gelen. Madem-i Can'a gelen Kudur Yürgen Bey'de biz yaş barlar idik. Uşu ustalar işim de karışacak böyle. Biz uşulardan organize yapmış. Bunlar hem bizden havaslı organize yaptı. Bunlar da hem kimde organize yaptı. Bu şimdi avlatma avlat otkede uğradı. Muhudun ekemizi kokanlık meşhur kızıkçı. Acayip bir şapırıp kısmaçası kapıradık Amerika yapları vardı. De Çinli Parti İK'ye ipti beyle olup karan bıh bıh babık bıh bıh deyip tartıyıp kediye dursa bu doktor gelip Çinli deydi o. Bilumiydi de. Doktoram kim? Ha? İş kızı babıktı bak yapsın mı? Lan bomberi yapsın mı? Deyse doktor bu babı gelmez patinke deyip tutaram. sen tuzu bulmamsan ki sen ben seni yakında bir yerden çıkarıyorum deyip kursam kediye dursa hani cinni ne diyermiş? Babık doktordu babladı ki he diyermiş. Karı acayip geplerdi şaşırmazdan. Kışlakça kılıp, şapırıp, çıraylı kılıp, dana dana yetkiz verken okudun ekemizde şu geplerini eşitkendim, meze kılıp külerdi.
3: Hangame usteleri.
2: Selamünaleyküm. Mani şagirdlerimden biri. Biz gövşegen şagirdlerdi vakti, devleti. Ustaz, şagirdlerdi vaktiye sağ bulun, aman bulun, hemen vaksızdı Allah kullasın. Hacı bu yekanı uzu kızık, uzu denem eytedirgen, sözü kızık, uzu denem, sözü denem oynayıp durgen iki kuzu kızık. Dostlar, şimdi bir nesine eğitim yeriniz. Dur, otahon yutal eken. Şu attıge girip, yutal doğru sorayım deyip attıgeçiden gapırmak için bu ise yutal gapırışken halak verdi. Oğlum, yutal doğru var mı? Neyse attıgeçini uzayam yutal eken. Ota, doğru yoku yutal var deyip. Baba kadar bir yutal uzun dayan bari. Manga doğru bir tablet verirse hazır Atakan bir minütte içeri girip gitti. Beş minütten geç çıkıp bana Atakan izofilin 150 sun verseniz bu ne de deyse Atakan doğru gibi değil tıkılıp kalıp sen bana bir kışlağın kışına sen düşünmeyi de öyleyipsen. Doğru var bilen başa renge koyu oraya mı? Bu izofilin yutal doğru masko. Bu işte suradığın sürgü doğru. Bu ben yutal kusam. Yutalga sürgüne nime dahli var. Bize dahli var. Nime dahli var. Bize bu doğruyu yeseniz yutalışka korkasız.
3: Hangame usteleri.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Hoş geldin koşa karısın. Çukup acıraşışlar. Arzıma gen gepke. Ne mege acıraşırsan oke? Ne mege? Acıraşma hatının çürüleyken ozin yaşayken sen halı boleyle yok. Ne mege kılasın acıraşı? Ben de doğru kemadın he. Doğru kemadın. Sen kaynana cahli çıkıp etti kaynana. Vay plas sen de doğru kemadın mı? Hamege doğru kegen sen de doğru kemadın mı? Hani? Şükürler hamege doğru keledi. Kuda şuna ka doğru lap koygen. Boş olman bulsun. Umur uzağı bulsun. Oynap kulüp halk hizmetini kibir olursun. Sanatçılar kündüzü mü keçesi mi koçaga çıkıp etedi halk kursan kip geledi. Bir hatın yeri getirip de barayım bu nasıl topu keleyim. Evet. Ter çak. Bak bu nasıl topu keleyim. Su yürüyem ne baksın sarıya bıçağına var. Parağında bir okey otken egen. Tuhtu. Tuhtu. Tuhtu. Pul var mı pul? Pul var mı? Su uyan kolunu yana getirip balta alıp ne maklasam pullu. Su sarıya bıçağını taşıyor. Maşin neyse meydana vereyim bratan. Dıptı. Ben uyga kelip onamı derizasını takılatamam. Tuyga barıp geldim, yakış geldim, eşitmiydiler. Sağ salamat geldim, eşitmiydiler. Anca buldu ki gelimge. Kekin sihirli yapıyorsun geçişedi. Pul işlep geldim, yakış düştü ona. Yakış geldi, babana bu kulak babak ala. Kaçak geldi, bir dakika babak. Bir üstünü uzman. Üstünü efendim. Bitti kamu babam. Sağ olun sizler, başı aman bu sınav. Sağ olun ala canım. Umuruz uzağa bulsun. Biz hani baktığımızda sağ bu bir oraya.
0: Hangi ama ustaları.
3: Ya kurtuluş yok.
4: Yok. Biz de ona
3: kadar. Biz de
4: ona kadar. Yok.
3: Mikro akıbet, akıbet.
2: Akıbet yakışı mı?
3: Akıbet yakışı.
2: Tekşirip kuramız mı tekşirip?
4: Tekşirip de aldım. Nume göndü. Aynen bu doğrusu yapırıp kaldıyız. Aynen bu doğrusu yok. Burada bir hikaye var mı diyeyim.
2: İt müçeli gaytemez de.
3: İt müçeli.
2: İmam Gazali şu şagırtlarımla ki tepkerlerde bir adırlıkta 5-6'da it yatkanımıştı. Turpakka belenip. Birbirlerini yalab, yulqab, kene bedenlerini turpakka işkab, dizinfeksiye kıptırışken eki. Şagırtları korup kalıp, havasları kelip, bana akıbet. Odamda uçuramidigan akıbet. Ana ustaz. Dese şunda İmam Gazali etken ekenler. Bir tane suyek taşelerin koresen akıbet dedi gereken.
0: Hangame ustaları.

0: Podcast Radyosu'na. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, nima buldun mu? Kayfiyat izliyor mu?
4: Çarçadım.
1: Vay hiç hem de aldemi. Şunda bulunup durup tuku çarçama gelsin. Sizi keyfiyat izliyor. Buran kim hapa kıldı mı?
4: İttim oğuz oğuz çarçadım. Prosto çarçadım. Yaşçı hazır bana tinç koygun.
1: Vay vuu. Tövbe kıldım. Boş izgi bir kattı. Hem teşvis düşkün adam yokşu size. Aytin hiç izle. Buran da derdiz bulsa eteyim menge.
4: Oğuz oğuz. Ben hiç kanaka teşvisim. Gamım yok. Prosto çarçadım.
1: To'xtang, vostaka, menga qarang. Ha, topdim. Sizni tashvishingizam, g'amingizam hammasi menman, shunaqami?
4: Gaping to'g'ri, Ozosh. Sen bor ekansan, tashvishim o'zingda. Borging endicha, Ozosh, jahlim chiqyapti. Hozir shu jahlim eng yomon joyga chiqqandan keyin seni xafa qilib qo'yishim mumkin. Keyinroq gaplashaylik.
1: Vostaka, bo'pti. Keling, bitta narsaga kelishib olamiz.
4: Ob nimaga?
1: Agar janjallashib boshlasang, siz balkonga chiqib ketasiz.
4: O'ylab gapirayapsanmi? O'ylagin. Nima, men umrimni qolgan paytlarni hammasini balkonda o'tkazamanmi?
1: Nima?